0: onun meselelerine ama ikarını ne uyanak tümakın nağınlarına anoğağın nağınlarına inigin mitvani mutike kattarlıgı niglasun nekhan nağduğun kengmeğun millonu uyanak tü niglasun nağduğtu kenganilunu uyanakılına anoğağın nağduğun nami 30 mi 50 mutike kattarlıgı niglasun nekhan nağduğun bağnak tümini uyanakılına makun nağınlarına niglasun nekhan nağduğun kikertak çoğumay kanın nağduğun anoğağın nağduğun nigin mitvani mutike kattarlıgı niglasun nekhan nağduğun zero kanak lugaping milunu uyanakılına kanın nağınlarına Anoğağın nâğırlığını oğna mitoğanı mutike kattaklığını iglasın nâğın nâğdur. Tü mitte materiğimi nüvüye nâğdur. Anoğağın nâğdur. 15 mutike kattaklığını iglasın nâğın nâğdur. 6. İkberçümü nüvüye nâğırlığını anoğağın nâğdur. 15 mutike kattaklığını iglasın nâğın nâğdur. 5. İglerimi nüvüye nâğırlığını anoğağın nâğdur. Oğna mitoğanı mutike kattaklığını iglasın nâğın nâğdur. 5. Sanagayang minuwayan na akto, anoraang na akto, ang namin 30 mutiki kataklugun ni glasong nakang na akto. 2. Sanagkilo ang milunuwayan na akto, makong na akto, anoraang na akto. Akin nang mi 50 mi 70 mutiki kataklugun ni glasong nakang na akto. 2. Kauso itong milunuwayan na akto, kanang na akto, anoraang na akto. Ang namin 40 mi 60 mutiki kataklugun ni glasong nakang na akto. 10. Kauso itong milunuwayan na akto, anoraang na akto. 15 mutiki kataklugun ni glasong nakang na akto. 5. Kangakso nang minuwayan na akto, anoraang na akto. Ang namin 30 mi 50 mutiki kataklugun ni glasong nakang na akto. 1.
1: What kind of future do Albertans want? The upcoming referendum will reveal where voters stand. Choices on the ballot. Stay in Canada. Seek more provincial powers over immigration and whether to push for constitutional change. To learn what the results could mean for you, for Albertans, and for all Canadians, stay tuned to CBC News for full coverage. The Alberta Referendum, October 19th. Everywhere you get CBC News.
2: Hello, I'm Neil Kirksall.
3: Good evening, I'm Chris Howden. This is As It Happens. Tonight.
2: No exit. I'll speak with a lawyer whose client survived a failed execution in Tennessee just a few months before the state put Krista Pike through a similarly horrific attempt this week.
3: Minority rules. Days before Quebecers go to the polls, a political reporter explains how the next premier could win with less than a third of the vote.
2: Leaping into action after witnessing a plane crash, skydivers in Wisconsin make the spontaneous